0: Gelin kulelemi lafı zikine. Anadır yuvan pekan masa meki. İpece gento. Vipo ve profesor lay. Amo sani dama iyice. İyi koleni. İyide kan roga. 3 horas ni 24 minutos. Ay,
1: koleni safada ligi koleni.
0: Sen ana un radio musabiki radio makoro radio tikili radio nene nene kina ye tatua ar nam nam ene na rogra ki tempo musabiki

sabrı sırla ay. Tam sani dama işe. Ama sin sironi. Valla kena nama sama. Aile gene va. Prova kedi programa sama wani. Studio radio msemi kol jinga. Afro kilo. Yeah. Bırakın gelo provinsiyon yasa.